imanımız var. Özgürlük için özgürlük aşkına savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Akşam

söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dostlar haram film, dostlar haram film, Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

gün ve o gece cehennem kadar büyük yangınları, acıları gömdük yüreğimize. O gün ve o gece evlerimizin direklerinden uçmaya başladık katar katar. Ve tarih gibi öfkemizi içimize akıttık. O gün ve o gece yağmaya başladı yağmurlar gök yarılırcasına. Kopmaya başladı fırtına ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı.

ah. Dayka alil gu alila wa dayka da bi şenge da dev gel ya. Kudursi aşuanu bakva narim yeseri çiyal. Tedgu da ye evi cum'a bi şak da vazif olmaz. Evi bi şamu da bu dara çınare. Şorra giri serserimi dara çınare. Erdu asma bi hevra hecciyan. Evi şahimi zanime.

Dayka Ali Ali Lava Dayka da bir şenge da dev geldi ya Bir siyah şumanu bak vana rengi seri çiğay Ben gudayı ezi çuma bir şah da vazip olmaz Evi bir şamı da bu dara çınarek Şura giri serserimi dara çınarek Ardu asma behevra heci evi şahımı zanimeti

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya

0: Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0559-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Radyo Venk.

0: Ali Godar ne işte size selam haskine dinç vere denge katya şanlışmere Reynaz Reynaz Şirin Nazdar disa denge koy Şirin mere denge şanlıyam gösterken ved gelin.
1: Dinle hadi hadi. Selametlik hastalığı.

0: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbaskirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, Ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitliki, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji alo 153.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdavamdike.

Cem Godard edeceğim. Çin Strike'e Godard'ken dengiz mi rahatına şanlı pişir sıran emeve gelin. Selim'i temo naye naye heye. Naye naye sıran gala gala ki kuhayşe. Kerem ken Godard ken Godard. Kuhayş. Jübe herkesi kuname Godard ken.

Gostaria de lali, ke de beno, kçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, labi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine, bizuane ku binose, bizuane ku buane, zuane ma, tercih mao.

0: اکه کسیش ما این نزدی تریاکیه سجدر کردش یانز جرالو مکردش چاره نیو. تریاکیه بیو تداوی راشتی اشکنا بره ترک ناینه. یو نرائر ممکنو. مرکز پرورده و شورومندی یه تریاکیه یه شارداریا آمدیا شارستانه گردی. تخشیت لگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0509-929-0566 یانزی الو 350 سوهیری.
1: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
6: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850-777-3121.
8: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi, numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı, 0535-329-2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
9: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533-968-2120.
10: Reklamları dinlediniz. Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.
6: Reklam kazandırır.
7: No Wing, Wing'e şimao.

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka

0: başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
5: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
6: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Şırnak Cizre'de konuşan Demokratik Bölgeler Partisi'nin eş genel başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, bu sürece sahip çıkmak, kendimize sahip çıkmaktır. Bize düşen mücadeleyi büyütmemizdir, barış hayal değil, mutlaka kazanacağız dedi. Ahim kararlarının uygulanması talebiyle Ankara'ya gelen Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Birleşik Sol Grubu heyeti üyeleri, Öcalan'ın tam özgürlüğüne giden tüm adımları atmalıyız dedi. Avrupa'da son yıllarda yoğunlaşan silahlanmanın daha da artabileceğine dikkat çeken ekonomist Özgür Müftüoğlu, bu durumun hem demokrasinin gerilemesine hem de yoksulluğun artmasına neden olacağını söyledi. Değişimin ekolojik bir barış süreciyle birlikte mümkün olacağını belirten Yeşil Sol Parti MYK üyesi Çiğdem Özbaş, devletin şirketleşmiş haline ve ekolojik kırım merkezli kalkınma modeline karşı demokratik bir koalisyona ihtiyaç var dedi. Milli Savunma Bakanlığı NATO zirvesi öncesi Konya'ya NATO'ya ait savunma sistemi kurulacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balçaoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. 12 Haziran'da 13 tavuk firmasına haksız rekabet iddiasıyla kayım atandı. Beyaz et sektörüne yönelik soruşturma kapsamında denetim kayımı atanan Gedik Piliç, Er Piliç, Keskinoğlu ve Lezita'nın itirazlarını değerlendiren mahkeme kayım tedbirinin durdurulmasına karar verdi. Resmi gazetede yayımlanan kararname ile 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Kayım politikalarına ilişkin yaptıkları açıklama nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediye İş Başkanı Devrim Demir ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şirin Damar hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkari Şemdinli'de aynı aileden 4 kişiyi katleden uzman çavuş Musa Gezer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mardin Kızıltepe'de Mazlum Turan'ın katledilmesine ilişkin fail polis Süleyman Esenboğa'ya verilen 10 yıl hapis cezasını kaçınılmaz hata iddiasıyla kaldıran İstinaf Mahkemesi'nin kararını Yargıtay bozdu. Siirt'te geçtiğimiz yılda Ekim ayında katledilen Mine Arı soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede failin cezalandırılması talep edildi. Dosya avukatı Evin Korkmaz ikinci fail hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanmasını kabul etmediklerini vurguladı. Şırnak Cizre ilçesinde 9 Ekim 2009'da 18 aylıkken gaz fişeğiyle katledilen Mehmet Uytu'nun dosyası 17 yıldır devam ediyor. Yetersiz delil gerekçesiyle verilen beraat kararını istinafa taşıyacaklarını söyleyen dosya avukatı Yakup Güven, faillere dönük cezasızlık politikasının aileleri mağdur ettiğini belirtti. Eğitimsen Şırnak Şubesi Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda yaşanan hukuksuzluk, usulsüzlük ve sistematik mobbinge tepki göstererek yetkililer hakkında adli süreç başlatılmasını talep etti. Eskişehir'de ev baskınıyla gözaltına alınan sosyalist öğrencilerden 6'sı tutuklandı. Tutuklanan öğrenciler Devrimci Öğrenci Birliği üyesi Roşat Demirdöken, İlknur Sağlam ve Yağmur Tokça, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi Bensu Özkan, Rümeysa Batıran ve Poyraz Aksu. Karaman'da tarım işçilerinin otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İzmir'de CHP'li Seferi Hizar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. Kütahya'nın Gediz ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğa yönelik cinsel istismar, tehdit ve şantajda bulunan 8 failden 6'sı hakkında tutuklama kararı verildi. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi Erbil'de Kürdistan Bölgesel Başkanı Neçirvan Barzani ve Trump'ın Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak ile bir araya geldi. ABD ile İran üzerinde anlaştığı mütabakatın taslak metni ortaya çıktı. Taslağa göre İran ve ABD mevcut savaşa dahil olan müttefikleriyle birlikte bu mütabakat zaptının imzalanmasıyla birlikte Lümland'a dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın derhal ve kalıcı olarak sona erdiğini ilan edecek. Taraflar en fazla 60 gün içinde karşılıklı mütabakatla uzlaşabilecek bir süre içerisinde nihai bir anlaşmaya varmak üzere müzakere yürütecek. ABD nihai anlaşmanın ardından 30 gün içerisinde bölgedeki askeri güçlerini geri çekmeyi taahhüt edecek. ABD bölgesel ortaklığıyla birlikte İran'ın yeniden imarı ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar dolarlık finansman içeren kapsamlı bir plan hazırlayacak. ABD ile İran arasında savaşın fiilen bittiğini belirten İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, görüşmelerin ikinci aşamasında ise nükleer programın tartışılacağını kaydetti. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ile ABD arasında geçen yıl varılan ticaret anlaşmasını büyük çoğunlukla onayladı. Anlaşma kapsamında ABD'den ithal edilen sanayi ve tarım ürünlerinin büyük bölümüne uygulanan gümrük vergilerini kaldıracak. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmakla yükümlü olduğunu söyledi. Yaklaşık 50 yıldır Arjantin'de zorla kaybedilen oğlunun akıbetini öğrenmek için mücadele yürüten sembol isim Lidia Tati Almeida, 95 yaşında yaşamını yitirdi. Ekvator Devlet Başkanı Daniel Noboa, artan güvenlik sorunları ve ciddi iç karışıklık gerekçesiyle 10 eyalet ile 3 kasabada olağanüstü hal ilan etti. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 35 derece, Van 25 derece, Urfa 38 derece, Muş 30 derece, Şırnak 33 derece, Batman 38 derece, Hakkari 36 derece, Bitlis 26 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.31, Euro 53.92, gram altın 6.439 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: No vengeşmo.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr

0: اکه کسیش ما این نزدی تریاکی سجدر کردش یانز جرالومه کردش چاره نیو. تریاکیه بیو تداوی راشتی اشکنا بره ترک ناینه. یو نرائر ممکنو. مرکز پرورده و شورومندی یه تریاکیه یه شارداریا آمدیا شارستانه گردی. تاخا شهید لگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی الو سو پانجا سوهیری.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850-777-3121.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Şırnak Cizre'de konuşan Demokratik Bölgeler Partisi'nin eş genel başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, bu sürece sahip çıkmak, kendimize sahip çıkmaktır, bize düşen mücadeleyi büyütmemizdir, barış hayal değil, mutlaka kazanacağız dedi. Ahim kararlarının uygulanması talebiyle Ankara'ya gelen Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Birleşik Sol Grubu heyeti üyeleri, Öcalan'ın tam özgürlüğüne giden tüm adımları atmalıyız dedi. Avrupa'da son yıllarda yoğunlaşan silahlanmanın daha da artabileceğine dikkat çeken ekonomist Özgür Müftüoğlu, bu durumun hem demokrasinin gerilemesine hem de yoksulluğun artmasına neden olacağını söyledi. Değişimin ekolojik bir barış süreciyle birlikte mümkün olacağını belirten Yeşil Sol Parti MYK üyesi Çiğdem Özbaş, devletin şirketleşmiş haline ve ekolojik kırım merkezli kalkınma modeline karşı demokratik bir koalisyona ihtiyaç var dedi. Milli Savunma Bakanlığı NATO zirvesi öncesi Konya'ya NATO'ya ait savunma sistemi kurulacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balçoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. 12 Haziran'da 13 tavuk firmasına haksız rekabet iddiasıyla kayyım atandı. Beyaz et sektörüne yönelik soruşturma kapsamında denetim kayyımı atanan Gedik Piliç, Er Piliç, Keskinoğlu ve Lezita'nın itirazlarını değerlendiren mahkeme kayyım tedbirinin durdurulmasına karar verdi. Resmi gazetede yayımlanan kararname ile 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Kayyım politikalarına ilişkin yaptıkları açıklama nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediye İş Başkanı Devrim Demir ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şirin Damar hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkari Şemdinli'de aynı aileden 4 kişiyi katleden uzman çavuş Musa Gezer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mardin Kızıltepe'de Mazlum Turan'ın katledilmesine ilişkin fail polis Süleyman Esenboğa'ya verilen 10 yıl hapis cezasını kaçınılmaz hata iddiasıyla kaldıran İstinaf Mahkemesi'nin kararını Yargıtay bozdu. Siirt'te geçtiğimiz yılda Ekim ayında katledilen Mine Arı soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede failin cezalandırılması talep edildi. Dosya avukatı Evin Korkmaz ikinci fail hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanmasını kabul etmediklerini vurguladı. Şırnak Cizre ilçesinde 9 Ekim 2009'da 18 aylıkken gaz fişeğiyle katledilen Mehmet Uytu'nun dosyası 17 yıldır devam ediyor. Yetersiz delil gerekçesiyle verilen beraat kararını istinafa taşıyacaklarını söyleyen dosya avukatı Yakup Güven, faillere dönük cezasızlık politikasının aileleri mağdur ettiğini belirtti. Eğitimsen Şırnak Şubesi Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda yaşanan hukuksuzluk, usulsüzlük ve sistematik mobbinge tepki göstererek yetkililer hakkında adli süreç başlatılmasını talep etti. Eskişehir'de ev baskınıyla gözaltına alınan sosyalist öğrencilerden 6'sı tutuklandı. Tutuklanan öğrenciler Devrimci Öğrenci Birliği üyesi Roşat Demirdöken, İlknur Sağlam ve Yağmur Tokça, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi Bensu Özkan, Rümeysa Batıran ve Poyraz Aksu. Karaman'da tarım işçilerinin otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İzmir'de CHP'li Seferi Hizar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. Kütahya'nın Gedizli ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğa yönelik cinsel istismar, tehdit ve şantajda bulunan 8 failden 6'sı hakkında tutuklama kararı verildi. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi Erbil'de Kürdistan Bölgesel Başkanı Neçirvan Barzani ve Trump'ın Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak ile bir araya geldi. ABD ile İran üzerinde anlaştığı mütabakatın taslak metni ortaya çıktı. Taslağa göre İran ve ABD mevcut savaşa dahil olan müttefikleriyle birlikte bu mütabakat zaptının imzalanmasıyla birlikte Lümland'a dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın derhal ve kalıcı olarak sona erdiğini ilan edecek. Taraflar en fazla 60 gün içinde karşılıklı mütabakatla uzlaşabilecek bir süre içerisinde nihai bir anlaşmaya varmak üzere müzakere yürütecek. ABD nihai anlaşmanın ardından 30 gün içerisinde bölgedeki askeri güçlerini geri çekmeyi taahhüt edecek. ABD bölgesel ortaklığıyla birlikte İran'ın yeniden imarı ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar dolarlık finansman içeren kapsamlı bir plan hazırlayacak. ABD ile İran arasında savaşın fiilen bittiğini belirten İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, görüşmelerin ikinci aşamasında ise nükleer programın tartışılacağını kaydetti. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ile ABD arasında geçen yıl varılan ticaret anlaşmasını büyük çoğunlukla onayladı. Anlaşma kapsamında ABD'den ithal edilen sanayi ve tarım ürünlerinin büyük bölümüne uygulanan gümrük vergilerini kaldıracak. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmakla yükümlü olduğunu söyledi. Yaklaşık 50 yıldır Arjantin'de zorla kaybedilen oğlunun akıbetini öğrenmek için mücadele yürüten sembol isim Lidia Tati Almeida, 95 yaşında yaşamını yitirdi. Ekvator Devlet Başkanı Daniel Noboa, artan güvenlik sorunları ve ciddi iç karışıklık gerekçesiyle 10 eyalet ile 3 kasabada olağanüstü hal ilan etti. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 35 derece, Van 25 derece, Urfa 38 derece, Muş 30 derece, Şırnak 33 derece, Batman 38 derece, Hakkari 36 derece, Bitlis 26 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.31, Euro 53.92, gram altın 6.439 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent. En iyisi sizin için.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Radyo Ving.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
3: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin, anji dar zandına oan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539 929 05 16. Anji Alo, Sadu Pengiusi.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
8: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Jinavenda Nuçeyan Dembaş. Çavkaniyen jidem partiye yen derbari xebatin lisar nikaşin kanuna çerçeveyi de ahivin diyar kirin ku dehevditinan de lisar pevajoye peşniyar u nerin deyin parve kirin. Yekşi organizatörün konferansa ve guherina demokratik a komeri diset sala duyemin de diyar kirin ku van ne bersiv apırsayn komara keye velate keye geriyane ugot me bersiv ju konferansi vergirtin komara herkesi velate herkesiye. Pişti bir yara betalkırına mutlak endamtiya partiye yani endamin CHP yinku jubu nijdeya disiplini hatı bun şandın hat betalkırın bivi avayi hecmara parlamenterin CHP daket sedubistu nehan. Reveberiya Özgür Özel imzeyin Hazaru Sedusiyuse delegeyan radesti navenda gişti ya CHP kır. Pişti serledane uanda hız kırku tınavçılu penc rojande kongreya partiye vereli darhıstın. Mamosteyin ku greva birçibune de dominin bi AKP reciviyan. Pişre, Mamoste çun serdana MHP da ku bi desteya Reveberiya Partiye re hevditin bikin. Daykin Aşitiye beştari sarsakhya endama, meclisa Daykin Aşitiye münübe koç girin. Dayık peyama, ememiriyataya Daykin hobi parezin, divetu dayık haman nekhoedan. De çerçeve ile pirsina lidici kovara teoriya marksiste jubu çarkesan bir yara girtini hattayin. De hemen demeyde editora ethayi Nadiye Gürbüzci jigirtigehi ifade akhoda. De şeşemin runuştina doza hefkariye kuşe istu penç kez tevişaridari beri yevşarideriya bajarimezin a İzmir'i tunçsoy ertedatı darizandın da hoza parazaran a beraati hat eretkirin u girtin avan berdevam kir. Ahmet Spore li bajarin heremi jubo peşketina Ahmet Spore u civanin kurt di bijartinin akademiya futbolu de çiluneh zarok u civan bijartin. Antrenör etima zarokan İhsan Kaplan derbari hel bijartin anze diyar kırku evduhozin zarokin kurt di futbolu de derkevin peş u serbikevin. Linavçaya mengen aboliye kanamadeni hilveşiya u karker Muhammed Özkul dibin hrabeyin Kanada Asema. Ligimgime nubeta jese ya ku li diji jese hate despekirin diroja çülü şeşande jaliye günde şorik ve hate devrgirtin. Hefserokin göçleri serdana çalakiye kirin. Hatra gandın ku hezin İran'e günde serçor u merivane bombe baran kiriye. Fermentere gişti ye HSD Mazlum Abdi Diyarkırku ve bi Seroke Herema Federe ya Kurdistani Neçirvan Barzani u Nüneri Taybet e Serokati Amerika'yı Tom Barakre Mücara Entegre Kırına HSD u Reveberiya Xoser Dınavsaziyen Suriye'de Gotube İşkiriye Abdi Got me Pişkiriye Xo Jubu Havildani'n Dici Terörü u Jubu Peşkıstına Çare Seriyeke Siyasi ya Berfirehli Suriye Nişanda Ligori Agahiyan Mazlum Abdi Jubu Hin Hevditinin Fermi li Velatin Avrupa'yı pek bine gihiştiye Avrupa'ya. Em gihiştin davya nuçeyin xe, biminin duhoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539 929 0566. Yanzi alo 0500

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır. Çıngu çing çırıngu çing. Çıngu çing çırıngu çing. Çıngu çing.

Jinavenda Nuçeyan Dembaş. Çavkaniyen jidem partiye yen derbari xebatên li ser nîqaşên kanûna çerçeveyê de axivên diyar kirin ku di hevdîtinan de li ser pêvajoyê pêşniyar û nêrîn tên parvekirin. Yekşe organizatörün konferansa ve guherina demokratik a komeri diset sala duyemin de diyar kirin ku vanne bersiv apırsayn komara keye velate keye geriyane ugot me bersiv ji konferansi vergirtin komara herkesi velate herkesiye. Pişti bir yara betal kırna mutlak endamtiya partiye ya ne endamen CHP yinku jubu nijdeya disiplini hatı bun şandın hat betal kırın. Bivi avayi hecmara parlamenterin CHP daket sedubistu nehan. Reveberiya Özgür Özel imzeyin 1133 delegeyan radestin avenda gişti ya CHP kır. Pişti serledane uanda hız kırku tınavçilu penc rojande kongreya partiye vereli darhıstın. Mamosteyn ku greva birçibune de dominin bi AKP reciviyan. Pişre, Mamoste çun serdana MHP da ku bi deste Reveberiya Partiye re hevdîtin bikin. Daykin Aşitiye beştari sarsakhiya endama, Meclisa Daykin Aşitiye münübe koç girin. Dayık peyama, ememiriyataya Daykin hobi parezin, divetu dayık haman nekhodan. De çerçeve ele pirsina li dici kovara teoriya marksiste jubu çar kesan bir yara girtini hattayin. De hemen demeyde editora Ethayi Nadiye Gürbüzci jigirtigehe ifade xoda. De şeşemin runuştina doza hevkariye kuşe istu penç kez tevişaridari beri yevşarideriya bajari mezin a İzmir'i tunç soyer tedate darizandın da xoza parazaran a bera tehat eretkirin u girtin avan berdevam kir. Ahmet Spore li bajarin heremi jubo peşketina Ahmet Spore u civanin Kürt di bijartinin Akademiya Futbolu de çiluneh zarok u civan bijartin. Antrenör etima zarokan İhsan Kaplan derbari hel bijartin anze diyar kırku evduhozin zarokin Kürt di futbolu de derkevin peş u serbikevin. Dinavçıya mengen aboliye kanama deni hilveşiya u karker Muhammed Özkul dibin hrabeyin Kaneda Asema. Li gimgime nubeta jese ya ku li dici jese hate despekirin droja çilu şeşande jaliye günde şorik ve hate devrgirtin. Hefserokin göçleri serdana çalakiye kirin. Hatra gandın ku hezin İran'e günde serçor u merivane bombe baran kiriye. Fermentere giçti ye HSD Mazlum Abdi Diyarkırku ve bi Seroke Herema Federe ya Kurdistani Neçirvan Barzani u Nüneri Taybet e Serokati Amerika'yı Tom Barakre Mücara Entegre Kırına HSD u Reveberiya Xoser Dınavsaziyin Suriye'de gotu beşkiriye Abdi Got me pişkiriye xo jubu hevildanin dici teröre u jubu peşkistina çare seriye ke siyasi ya berfireh li Suriye nişanda. Ligori Agahiyan Mazlum Abdi jubu hin hevditinin fermi li velatin Avrupa'yı pek bine gihiştiye Avrupa'ya. Em gihiştin davyan uçayın xe, biminin duhoşiyede.

0: Reklamlar. Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent. En iyisi sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo ve

bütün yıldızlar üstüne düşer dersimi. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Yakınınız bağımlıysa, onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
6: Reklamları dinlediniz.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raporu onaylandı. Onaylanan raporda süreç vurgusu yapıldı. Raporda Türkiye'ye kalıcı barış için kurumsal çerçeve çağrısı yapılarak hükümetin oyalama taktikleri süreci kırılgan hale getiriyor denildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları barış ve demokratik toplum süreci kapsamında Sincan cezaevindeki tutsakları ziyaret etti. Ziyarette barış ve demokratik toplum sürecine dair görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Ziyaret edilen tutuklular Ali Ürgüt, Nazmi Gür, Alp Altınörs, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, İsmail Şengül ve kadın siyasi tutsaklardan Ayşe Gökhan, Leyla Güven, Dilek Yağlı, Zeynep Karaman ve Melike Göksu. Meclisin önünde açıklama yapmak isteyen öğretmenler gözaltına alındı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken yapılandırmada faiz oranı sıfır olmalı dedi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi tarafından tarihi Sur içinde kamusal alanların korunması, yaya güvenliğinin artırılması ve tarihi dokunun görünür kılınmasına yönelik yürütülen çalışmaları önemli buluyor ve destekliyoruz açıklaması yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Silvan Belediyesi, selden zarar gören Bağlar Mahallesi'ndeki Eğitim Caddesi'ne sıcak asfalt sererek yeniliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi su tasarrufu sağlayan ve düşük maliyetli peyzaj anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında hedeflediği 2 milyon Çin karanfilinin 500 binini üretirken bunların 230 binini kent genelindeki kavşak, bulvar ve yeşil alanlarda toprakla buluşturarak kenti rengarenk çiçeklerle donatıyor. Şırnak'ta 11 Haziran 2025'te 12 çocuğa tecavüz eden Yusuf Acar hakkında mahkeme 24 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Adıyaman'da 28 yaşındaki polis memuru Abuzer Şaşmaz kaldığı arkadaşının evinde ölü bulundu. Siirt'te çeşitli suçlara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden kadının yaşamını yitirdiği olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. HDP İzmir İl Binası'na yapılan saldırıda katledilen Deniz Poyraz, katledilişinin 5. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Hatay merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda vatandaşlara usulsüz sağlık raporu aldırarak kamuyu yaklaşık 200 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edilen 154 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken örgüt lideriyle birlikte 10 kişi gözaltına alındı. Kütahya'nın Gediz ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar, tehdit ve şantaj iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 7-8 Temmuz'da başkentte gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi kapsamında zirve güzergahındaki sahipsiz sokak köpeklerinin toplatılması için ilgili kurumlara ve belediyelere resmi yazı gönderdi. Marmara Denizi'nde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmede bulunan Profesör Doktor Osman Bektaş, sarsıntının 1935'ten beri kendini gizleyen Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde gerçekleştiğini belirterek bölgede enerji birikiminin arttığına dikkat çekti. ABD Başkanı Trump, İran ile anlaşmaya varılan mutabakat zaptına ilişkin, "Anlaşma nihai değil, bu bir mutabakat zaptı. Eğer durumdan hoşlanmazsam yeniden ateş açmaya ve başlarına bomba yağdırmaya başlarız," dedi. Fransa'da bir araya gelen G7 ülkelerinin liderleri tarafından yayımlanan ortak bildiride, Lübnan'da derhal sağlanacak güçlü bir ateşkes yoluyla Hizbullah'ın silahsızlanmasına yönelik Lübnan liderliğinin çabalarını ve uygun uluslararası güvenlik garantileriyle Lübnan'ın toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunmasını destekliyoruz denildi. G7 liderleri Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve uzun menzilli silahlar dahil olmak üzere askeri desteğin artırılması konusunda anlaşırken Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yaptırımların da sıkılaştırılabileceği mesajını verdi.
Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be, Sujdar kirin, anji dar zandına oan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, Alo, Sedu Pencivsi.
3: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Radyo Wave.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raporu onaylandı. Onaylanan raporda süreç vurgusu yapıldı. Raporda Türkiye'ye kalıcı barış için kurumsal çerçeve çağrısı yapılarak hükümetin oyalama taktikleri süreci kırılgan hale getiriyor denildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları barış ve demokratik toplum süreci kapsamında Sincan cezaevindeki tutsakları ziyaret etti. Ziyarette barış ve demokratik toplum sürecine dair görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Ziyaret edilen tutuklular Ali Ürgüt, Nazmi Gür, Alp Altınörs, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, İsmail Şengül ve kadın siyasi tutsaklardan Ayşe Gökhan, Leyla Güven, Dilek Yağlı, Zeynep Karaman ve Melike Göksu. Meclisin önünde açıklama yapmak isteyen öğretmenler gözaltına alındı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken yapılandırmada faiz oranı sıfır olmalı dedi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi tarafından tarihi sur içinde kamusal alanların korunması, yaya güvenliğinin artırılması ve tarihi dokunun görünür kılınmasına yönelik yürütülen çalışmaları önemli buluyor ve destekliyoruz açıklaması yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Silvan Belediyesi, selden zarar gören Bağlar Mahallesi'ndeki Eğitim Caddesi'ne sıcak asfalt sererek yeniliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi su tasarrufu sağlayan ve düşük maliyetli peyzaj anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında hedeflediği 2 milyon Çin karanfilinin 500 binini üretirken bunların 230 binini kent genelindeki kavşak, bulvar ve yeşil alanlarda toprakla buluşturarak kenti rengarenk çiçeklerle donatıyor. Şırnak'ta 11 Haziran 2025'te 12 çocuğa tecavüz eden Yusuf Acar hakkında mahkeme 24 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Adıyaman'da 28 yaşındaki polis memuru Abuzer Şaşmaz kaldığı arkadaşının evinde ölü bulundu. Siirt'te çeşitli suçlara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden kadının yaşamını yitirdiği olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. HDP İzmir İl Binası'na yapılan saldırıda katledilen Deniz Poyraz, katledilişinin 5. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Hatay merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda vatandaşlara usulsüz sağlık raporu aldırarak kamuyu yaklaşık 200 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edilen 154 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken örgüt lideriyle birlikte 10 kişi gözaltına alındı. Kütahya'nın Gediz ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar, tehdit ve şantaj iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 7-8 Temmuz'da başkentte gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi kapsamında zirve güzergahındaki sahipsiz sokak köpeklerinin toplatılması için ilgili kurumlara ve belediyelere resmi yazı gönderdi. Marmara Denizi'nde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmede bulunan Profesör Doktor Osman Bektaş, sarsıntının 1935'ten beri kendini gizleyen Kuzey Anadolu fayının güney kolu üzerinde gerçekleştiğini belirterek bölgede enerji birikiminin arttığına dikkat çekti. ABD Başkanı Trump, İran ile anlaşmaya varılan mutabakat zaptına ilişkin, "Anlaşma nihai değil, bu bir mutabakat zaptı. Eğer durumdan hoşlanmazsam yeniden ateş açmaya ve başlarına bomba yağdırmaya başlarız," dedi. Fransa'da bir araya gelen G7 ülkelerinin liderleri tarafından yayımlanan ortak bildiride, Lübnan'da derhal sağlanacak güçlü bir ateşkes yoluyla Hizbullah'ın silahsızlanmasına yönelik Lübnan liderliğinin çabalarını ve uygun uluslararası güvenlik garantileriyle Lübnan'ın toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunmasını destekliyoruz denildi. G7 liderleri Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve uzun menzilli silahlar dahil olmak üzere askeri desteğin artırılması konusunda anlaşırken Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yaptırımların da sıkılaştırılabileceği mesajını verdi.
Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

Ateş İstanbul'a bulaşmıştı. Yalnızdım, zehirdim, zehirliydim. Bütün köprülerim atılmıştı. Gemimi ellerimle batırmıştım. İstanbul nefes nefes yanıyordu. Sen tutuş

olmasa kör etmezse, gözlerim kör olmasa ölmezsem, seni görsem suçlu gözlerini görsem, yangın gecesinde kaybolduğunu

0: Reklamlar. Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Pro Ace ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Tezgelkom'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yalnız ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşken abire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 05 hürüsü nev nevseyu vistu nev 05 şeşes. Yanzi alo sev panca suhiri.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.
6: No Wing, Wing'e şimdi.

Yine hasret var türkülerde. Yine hasret sonu gelmez. Bir alev var yüreklerde. Türkülerden mi bilinmez? Yan yüreğim yan, yürek bir damla ateşte kanmaz. Bedende kuş misali can, uçar Sivas ellerinden. Ozan yanar gönül, ozan yanar.

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
5: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
6: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Tezgelkom'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için, halkımızla

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbaskirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumere, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji Alo 153.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing.

ışıklar sönsün, hele bir kapansın kapılar, sular durulsun, bıçak atacağım daha 12'den, kısa devre yapsın kalbim.

Çetinoğlu Gülsün. Ağır bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Kaldırımlara yağmur dökülsün. Dağılsın dişlerimde gülüşler. Kayıp bittiklerim bir dönsün. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek? Kül olsun uykular. Kuşlar silinsin gözlerimden. Sen beni o zaman gör. Saçlarımda kırılsın kar. Baştan çizilsin uçurumlar. Kırılsın canlar. Sen beni o zaman gör.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Tezgelkom'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang.

El verir ki coşku, haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş, sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekkil. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm, halkın şanlı isyanına işaret değil. Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsandır.

dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşını homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Tanışalım. Helallaşalım.

والله بلي يا شتري وقعد يساني يا بخاطر طاسكي بإيفا.